kuçun karavanı dugu küre bayın ulan arızın süren vere susun saktay. İsen tümen kürüsün ismum ban ulan tuncur yaduk için evde davada davulu giyecek. Arınzıl kurdan zerdin etkili oktır hok ağzın acır konsun aksaklın karabada gidek adı için yeri cile yokun yanı bulu bulu genney. Aldara dedi bugda cangırı külügü digi avuçi yeri cile tohu gitsin derin tohtun gidek durdu dokun yanı bulu bulu genney. Habnengen hazar yinile kayıklı duunile kazara seni havlın duulun hazarlulat havuçun erdin derbene sayağına sale buldun hazarlulat. Dilemengen del tirigi del dere garne döşedin tebe turlumengin takmalı tulubu derine toşulun tebe. Dörbülcün sahın serili derin döş karimeligi dörbün cildili kündüşü kukar tatı dokkın yanı balı vulla genney. Tata tasırım dörbünü havsın dorusun tasıl darısı sağın ermgeni kötürün tatat kuyun barmakın yelgırtıl tatı dokkın yanı balı vulla genney. Erkün erteli bürek tengilikçi koyruçin kasa doksun saktın. Külgüdün bədil qarağa, dəmnəli bidən qarağa, zoksa dokkın yanı bolu bolu genney. Aldara dedi, boğdılı cangırarın xoyr budun qıttıqan, təvin sarın arsara dotırlıqçın, ayın sarın arsara qadırlıqçın, arvın sarın arsara da saldırıq körgə doraqçın. Elingin kıvədə, yoruqsın çin arı xarığa ağır dişlikçını, kevoldara tovçıllıqçını, yevoldara əliqıllıqçını, ərsini xara torçıq maləqı. Барын картан атқа балығулаш үсеге салаза көрнуга жолын атқылда қара дережеле яухын яна болу болу кеннай. Күрлмеңген дөреде көрін үзір күреді қасақтыне көвчек дерине мұрдын сұлдат. Оқтырғын оқыры саған үлі құтқылдың қара доққын яна болу болу кеннай. Тереке Gülgeli gülgeli yovcili narın arkalı nadılı vidili keş ara sokara merete. Kirimin kıve manhule.